Kıvak gör Gürza. Gel bu komodan ne diye bilirdi? Araba vanzı. Bu sonucu şirketi açıyordu. 100 bin. Şimdi 50 bin ama...